kese no Friso nyami o nyami Onu na woye oye Onu na wobo oye Ne yonu mkwa enye wanwa Eti mama yemfa na siye nyumati Efa mbrenu wana pon kese no